Hozigadomna tabiri. Yai fayimbal githorumda. Beriko bens matangda. Consultant neurovascular interventional radiologist. Dr. Thangjam Gautamga unudunu saba. Wariwatai githormama. Unuvikivana seram lintoi. Amadi thorum potokpa tokjom renugala. Thorumasi tabi kibagaloinana. Konjalna som sanduk chavisu. Madangs the loisery.